Selam değerli dinleyiciler. Bugün size duzun tarihteki rolü ve gündelik hayatımızda hele de devam eden tesirlerinden danışacağız. Belki de insanlık tarihinde en vacip maddelerden biridir. Hem gıdalar koruma maksadıyla hem de ticari değer olarak birçok fonksiyona malik olmuştur. Duz tarih boyunca hem bir hayat menbeği hem de zenginlik remzi olmuştur. Kadim dövrlerden beri gıda mahsullarını korumak için istifade edilmiş, harap olmağın karşısını alan tesiriyle uzun müddet saklanılabilen erzakların esas elementi haline gelmiştir. Duz olmadan et, balık gibi gıdalar tez harap olur. Bu sebepten duzun koruma fonksiyonu insanlığın oturak hayata geçmesinde ve ticaretin inkişafında mühim rol oynamıştır.

Şun 2026-njy ýylyň awgust aýynyň 10-njy günüde Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, halkara wagt boýunça saat 8. Salam aleykum gadyrly dinlejiler. TRT Türkmençäniň elimleriniň nowatdaky sanyna başlaýarys. Goýuşymda 16 metr 17730 kilogerç ýylykdan gyýyk dolkundan gün eferden dikkatiňe hüzürleýäris. Gün eferden berilen goýuşymda Çanak anteni arkalı Aşgabat vaqti bilen 7'den 7'den Türksat 4A'dan 12.092 MHz yığılıklardan garizontal polarizasyadan qaytadan dinlap berdiniz. Hormat dinlejer qoyaşmanın bu kitanına daşayurt havarlarını Gaza aşık şeritlerinden ercellik ve insanpevorluk ve Türkiye'nin öz oluşu önünlere attı heptelik tapkın gepeş kırmızı dinlap berdiniz. Qoyaşmanın bu kitanı taylan ve alp baran parahat nurayıf. Tehniki işgärimiz asly ýykylmaz.

0: Edil illeşer ilklerini havararan gıytkaça mazmunine tanış olun. Gölcük'te Mavi Vatan Tolgun Şoy Teknofest'te yutmalar başladı. Atların Gazda kafe kuran drone kucumunda adından 6 Palestinili yoğullu. Türkiye Atların Siri'de Abu al-Duhur Kuva Bağdat'ına kuran kucumunu berik yalgırdı. Hormatlı Necer, İnni Volta Şöbeleki havarların dolu mazmunini sizin dikkatinizi yitirmekçi. Gölcük'te Mavi Vatan Turgun Neşoy Teknofest'te yutmalar başladı. Türkiye'nin Milli Korumak Ministeri ile Türkiye'nin Teknoloji Topar Kadınatı'nın T3 Kadınatı hizmetleştiğine, Gülcüm Gəmi Kuruluşuk Verfi Terkedeliğine geçecek Teknofest Mavi Vatan Tölüksüz Katnaşık Gütçün yutmalar başladı. Teknofest'in internet sahibatına yerleştirilen mağlamata göre, Türkiye'nin dengelerdeki kuvvetini ve yukarı teknoloji mümkünçülüklerini yaş nesillere tanıştırmayı maksat edinen Teknofest Mavi Vatan 20-23 avgust aralığına Kocaeli vilayetine geçirir. Türkiye'nin Milli Korumak Ministeri ile Türkiye'nin Teknoloji Topar Kadınatı'nın kurumuna Gölcün Gəmi Kuruluşuk Verfi'nin terk edilene geçecek festival, denizçilik medeniyetini geleceğe getirmek maksat ediniyor. Uçurmasız deniz encamları ve suatlı raketler bəhsleşir. Denizçilik ve suatlı teknolojiyle gönüktürülen Teknofest 2026'nın çayına teknoloji hüvüçün yaşların tayarlan tatlamaları bəhsleşir. Çeyrenin doğamına uçurması suatlı ulğunları bəhsleşiği, suatlı raketi bəhsleşiği ve uçurması deniz encami bəhsleşikleri geçirilir. Türk deniz güçlerinin meşgul gəmileri halka tanıştırılır. Festivala gelinler Türk deniz güçlerinin buytancı olun, onların düğümündeki əgirt ulu platformaları yakını görmeye mümkünçülük alırlar. Tanıştırış maksat namatının çayında TCG Savarona, TCG Anadolu, TCG 18 Mart Suatlı Gəmisi ve TCG Muratreş Suatlı Gəmisi yani meşgul gəmilere yürütüye gidilişler kurulur. Bundan başka da Türk Deniz Güçlerinin sergisi, saat ve saat yürütü güçlerinin komandaçılarının, Şehirken Deniz Aviyatçası bölümlerinin təsir qaldırıcı görkodüşleri ve korunç senatına değişik köp sayına çayara geçilir. Qatnaşmaq tülüksüz. Qatnaşmağın doğru tülüksüzlüğü beyan edilen Teknofest Mavi Vatana barmaq isteyenlerin önünden online görünüşte hasava durmağı zirurdur. Hasava durmaq isteyen araçların tere nesil sosyal medya platforması olan ne sosyalde hasav açmağı talep ediliyor. Festivala qatnaşmaq için orunların çakildi ve seyatbi 7 yaştan ulu her bir qatnaşçı için ayetin petek alt tayarlanmalı. 7 yaşına yetmeli çağlar için varsa hasava durmaq talep edilmeyer. Israilin Gazda kafe kuran drone hücumunda adından 6 Palestinli yoğullu. Israilin Gaz şehrindeki ulu kafelerden birine kuran drone hücumunda bir çağı adından 6 Palestinli yoğullu. 12 adam yaralandı. Israilin Harboğuşu'nun hücumunda Al-Şati etrafçatına bir yere cemleşen Hamas'ı terk edilen nişanı alındığını öngörürdü. Gazda kısalı koruyuş ministerliğine göre Israilin Gaz'a karşı alıp bayan genetçi tevhüşünü 2023 yılın Oktyabr ayından beri 73 mingden qovraq Palestinli yoğullu. Kucumlarım bezdirmek önce kadından ralaşa qaramadan Asalem kucumları seyahatbe ağından 1266 Palestinli yoğullu. Türkiye Asalem Siri'de Abu al-Zuhur Hova Bağdatına kuran kucumunu berik yadırdı. Türkiye Asalem Siri'deki Abu Zuhur Hara Bağdatına kuran kucumlarını yadırdı. Ve halkara cemiyetçilerine ısrarla karşı bir çare görmek için çağrış verdi. Siriya'nın köpçülük günü haber eleştiricileri ısrarla kuran tekli hücumu teyapti. Hova Bağdat'ına ulu depre getirilenliği, hücumlarda adam pilatının çekilmeyenliğini haber verdi. Birleşen Arap Emirlikleri İran ve İdiyanın ehli sevda katnaşkarını ve mali işlerini takladı. Birleşen Arap Emirlikleri Tehran'a sevda gemilerine balistik hücum kurmakta günahkarladı. Dengiz qatdawyny nişana alyan Tehrana bir qarşılyk görkezen Birleşen Arap Emirlikleri ilkinji görkezme çenli İran bilen edilen ähli töwde qatnaşqarynyň we mali işleriniň taqqylanyny ma'lum etdi. İran bolsa günahkarlary ret etdi we asasy ýok munda käsitlenirdi we şuňa meňleş garaşlaryň tew tarah howpuzyga depre ýetirip biljek töwarda duýdurşurdy. Zimbabwe'de olan gemi kilatçılığına yoğulanların tane 94 adama yetti. Zimbabwe'nin Kariba Kölü'ne geçen hette olan gemi kilatçılığına yoğulanların tane 94 adama yetti. Bu vaka yurdun tarihinin en ulu gemi kilatçılığı hükmünü birliğe alını. Yolaçlar helakçılığa uçuran gəminin 180 yolaçlarının bağırdığını, gözlük ve halat ediş işlerinin devam edeceğini ayan ettiler. Global emeli ağın merkezine ögülmeyi maksat edinen Türkiye 2026-2030 yıllar için iş meylinamatını tayarladı. Türkiye teknoloji tayının qarşısını bölmeyi ve global emeli ağın merkezine ögülmeyi maksat edinir ve son maksada rakıqda tiyade emeli ağın iş meylinamatını tayarladı. Meylinama 5 milyon adam için emeli ağın oku maksat damatını ve emeli ağın boyunca 110 min künarmanın tayarlamanı ölçünü alıyor. İdil iyileşen daşayut havarını dinledi.
1: Gaza, açlık şartlarına ercillik ve insanperverlik. İkimin 23. yılın Oktyabr ayının veri Gaza şehrinin öndevarcılarının eğitilme tutan yerlilik ve tükönüksüz erk istiliği bilen ön hatarlarda görüş yanlığını görüyoruz. Öndevarcıların biri yıkılsa onun iyidinden başka biri ılgap gelip onun oranını eyleyer. Olur hayvat atmalara sizi var oluyarlar. Sen olun, yoksam sizi öldürürüz, diyarlar. Emma olur, dınmayarlar, ıyda çekilmeyarlar. Olur kim, biliyanız mı? Olur Gaza şehrinin jurnalistleri. Üstlerine pres dilen yazgı olan gök renkli, ağır soğutlu jurnalist keltekçileri ve kaskları bilen Gaza şehrinin ehli küncöklerinden havar yetiriyen havarçılardır, foto ve video jurnalistlerdir. Oların ellerine yarağı yok. Dine mikrofonları, kameraları ve esasan telefonları var. Olur Palestin halkına karşı amala aşırlayan rehimsiz genosidi ve rehimsiz çemeleşmeleri aydın hem de batırgay ses filen minutma minut dünya yetiriyarlar. Uruş düzgünlerine göre lokmançılık ve metbuğut işgarları nişana alınmalı derler. Emma gurrun Gaza varada gidenne düzgünür kanunlar öz gücünü yitirdi. 23. yılın Oktyabr ayından beri bilqaslayın nişana alınıp öldürülen 260 jurnalist bilen utonçlu rekordların üstüne yine de birini koştu. Sene 2025. yılın 10. Ağustos. Enes al-Sharif şehit edildi. Devam ettir, Enes. Devam ettir. Devam ettir. Sen bizim sesimiz. Açlığın ve hasratın cevri sebepli geplap durkada huşundan gidip yere yıkılayan adamları görüp göz yaşlarını saklap bilmeyen ağlayan Enes al-Sharif'i yanından geçip barayan bir Palestinli koşuşturuyor ve işini devam ettirmelidir aydiyar. Ol Gaza şehrinin İsrail'in genosid siyasetini paç ediyen sesidi. Ol 1996 yılla Cebaliya bozkunlar düşölgesinde dünyaya iniyar. Çağalığı uruşun, gariplığın ve veyrançılığın içinde geçiyar. Jurnalistka meyletin esasında başlayar. Sonra olsa Al Jazeera'nın Gaza'daki havarçısı oluyar. Sonra olsa ömrünü hakikatin gözlüğüne geçirdi. Dünya onu hasahanaların uçaklarına ve yumurlan binaların üstüne signal gözləyip havarlarını yitirmeğe sinan şiarka gördü. Onun kamerası ağaçlıktan ağlayan çağaları, harabalıkların arasında imit gözləyen enileri, soğuktan ve keserlerden ezir çekeyen asuda ilatı dünya gördü. Batırgay çıkışları sebeple ol ençe mögedek nişana alındı. Amnesty International ona adam hukuklarını koruyucu bayrağını verdi. 2023. yılla İsrail'in bombalı hücümününe kakas ayrıldı. Enes Gaza şehrine jurnalist olmağın kıyınçılıklarını şeyle beyan edipti. Ayrıca Gaza zorluğuna jurnalist olup işleyen olsanız, sizem, maşkılağınızam nişana alınıyarsınız. Bunun en aydın suğut namasını üyümüz nişana alınıp, kakamız şehid edilenini gördük. Vakarar ulan gıdıklanmağı bih etmeğim ve kerimi taşlap, Gaza zoologunun gün ortasına gitmeğim için batıvalcıdan en çemege de kaybatlı duyduruşlar edildi. Haybatların ıydı hiç kaçan üzülmedi. 2025 yılın 10. Ağustos akşam Gaza şehrindeki Şifa Hastahanasının koloyuna yerleşen Metbuğut çadırına İsrail hava hücumunu kurdu. Hücumda 4 jurnalistle birlikte Enes hem şehit oldu. Şehirlikte urşun baştan gününün 10. Ağustos çenli öldürülen jurnalistlerin sayı 238'e yetti. Ölüm ona korkuyunun içine gelmedi. Tersine ol özüne tarap geliyen ilhençliğini ınamlı ve korkusuz nazarlar bilen sayınladı. Enes ardından çıkmadan odol iki tane mühim iş etti. Biri dünya veren yüzlenmesi, beylekisi olsa nuvatı başka bir yerine tavşırmağı. Yadan vesiyetnamasında şeyle sözler var. Eğer bu sözler size yetiyen olsa onunla İsrail'in beni öldürmeyi ve sesimi kesmeyi başaranlığına inanın. Men bu pacığanı doğruluğuna baştan geçirdim. Yetkini en çemegedek çektim. Muna karamazdan hakikati yoyman ve yütkötmen bolşiyalı beyan etmekten hiç açan yüzü vurmadım. Gazanı unutmam. Onun ikinci işi olsa nuvatı tavşırma kakınnağı tehbetteşliğidi. Enes al-Şarif gıydı bilen kuruluş yerdi. Üns verip seyretseniz bu adatı kaka bilen gıydın arasındaki tehbetteşlik del. Bu öndavarcının baydağı yaş nesle tavşırmağıdı. Şu gün ya da ertir öldürülüp bilinecektiğini bilen kakanın öz perdendine mirasını tavşırayan portadudur. Kakam Trump bizi Gaza şehrinden çıkarmak isteyenin aydiyar. Sen Gaza şehrinden çıkmak isteyen mi? Yok, men Gaza şehrinde kalırım. Gaza şehrinde kalırsın mı? Nemçin? Sebebi men bu yeri kovuruyan. Demek sen Gaza'nı kovuruyan. Hava, eğer seni Katar'a uğratmak istesem? Yok. Yordanya? Yok. Ya da başka bir yurda uğratsam gider miydin? Yok, hiç yerine gitmerin. Men şu yerde, Gaza şehrine kalırın. Demek, Gaza şehrine kalıp, bu yerden hiç açın çıkmardın. Hava, hiç açın çıkmarın. Onunla Trump'a ait. Biz bu yerden çıkmarız. Biz bu yerden çıkmarız ve görüşürüz. Karşılık görkederiz. İnni Enes al-Şarif yok. Emma onun kamerasının şayiatlığı Gaza şehrinin köçelerini ve tarihin hakidasını yaşamağa devam eder. Sene 2025 yılın 11. oktyabrı. Salih al-Cafaravi öldürüldü. Dünya onu beğenç bilen

0: Gaza şäherinin köçelerini ılgaýa arka atışygyň bet edilenligini habar berýän portotlaryny görüpdi. Demirgazyk Gaza şäherinde ýaşaýan adamlaryň aglabatyna internet ýok. Şonuň üçin olar henir atışygyň bet edilenligini bilen oklar. Şol sebäpli olary gygyryp batly ses bilen düşündürmeli. Çadırlarda yaşayanların bağrı eşitsin. Uruş kutordu. Atışığın bet edilmeği boyunca ılalaşık kazanılı. Genosidin ilkinci 2 yılının devamında Salih al-Cafaravi kaya güllü, kaya ağladı, emma hiç haçan umidini yitirmedi. Gaza şehrindeki Palestinlerin baştan geçiriyen vakalarını ve görüşünü dünyaya getirdi. Kardeşi Enes al-Sharif'in şehit edildiğini xabar verenine şeyle diyerdi. Biz 1 yıl 8 ay bari Gaza şehrinin yüreğinden size xabar veriyaz. Bugün olsa Enes al-Sharif şehit edildi. Ey dımyan dünya, bizi gör. Ey dımyan dünya, bizi eşit. Ey dımyan dünya, biz ölüyaz. Atışık bet edilenden bir näçe gün soň Salih al-Cafaravi Gaza şäherinin Sabra etrafına edilen weýrançylygy delillendirip ýör ki, Israil tarapyndan gollanylýan yaraglı toparlar tarapyndan zamun alındy we jazalandyryldy. Onuň bedeni 7 ok bilen deleme deşik edilipdi. Diňe hakykaty beýan edýänligi we dymmanlygy üçin. Jurnalistin xabar gözleýän däl, eýsem xabara öwrülmegi iň pajygaly waka boldy. Bu sözleri Al Jazeera telegraflymynyň Gaza şäherindäki tejribeli wekili Wael al-Dahtu aýtdy. Gaza şäherinden xabar ýetirenlik üçin onuň aýaly, 3 çağaty we 1 agtygy öldürildi. Onuň oğullary Mahmud we Hamza hem jurnalisti. Dahtu baştan geçiren yitkilerini şeyle beyan ediyar. Gaza'nın yaşayıcısı hükmünle de, jurnalist hükmünle de durnuksuzluk, kıyınçılıklar, pehaskelçilikler ve nişana alınmak, kıyınansak da günlülük durmuşumuzun bir bölüğünü öğürlü. Sol uratın özünle bu yağday bize üren öz oluşlu başarınığı hem öğretti. Ol bize durmuş döretmeğin başarınığını öğretti. Ölümü pähkelçiliklere garamazdan şahatlanmağı ve öğretti. Bu uruş bizi ve bizim havarımızı oğu veriyen, ona inanyan adamların in ulu yetkisi bilen in yokori çeğine yetti. Havarımızı dünya yetirmeğimiz için bizi kollan, şu maksat uğruna canını pida eden ve şahatlığından yüze uğran adamlar. Bularyň hemmesi belki de öz borcumyzy yerine ýetirmegimiz üçin bize itergi berdi. Gynansak da biziň durmuşymyz şeýle. Dahtuk sözüni şeýle dowam etdirýär. Maşgala agdalarynyň bölüklere bölülen bedenlerini görmek ýeňiller. Çadyrda öz perdendigini gormak hem mümkinler. Şeýle ýagdaýda öňe gitmekden başga elimizde başga ýol galmaýar. Men hem şey ittim. Şol gün bir karara geldim. İçimdäki gam gussa we hasrat näçe uly bolsa da bir sekund hem täýin men aýak üstüne galaryn we kameralaryň öňüne geçerin. Men şeýle de ettim. Şol bir sabırlylyk we şol bir jogapkärçilik bilen işimi dowam etdirdim. Bu bolsa Israil basbalçylygyna berip biljek iň güýçli habarmyz. İn güýçli jogabymyzdy.
1: Gaza, açlyk şertlerine erjellik we insanperwerlik.

0: Çankırı yumurtka hüyücülügü. Türkiye'nin apayrıda Ankara şəhərinin demagalındakı qonşusu olan Çankırı şəhəri, esasan kəm ovuq huculuk ve malarçılık işlerinin ön xatara çıkmak gülən birlikte, Çankırı yumurtka hüyücülügü sevdi maksus hüyücülüğün görünüşlerinin birdir. Çankırı yumurtka hüyücülügü Çankırı vilayetinin həkimliğinin yüz tutmağı neticesinde 2017 yılda Türkiye'nin geografiyadan hasabı alınan önümlerin arasına koşuldu. Esasan kem bayramlarda ve oradan ağlaçardan son mehmanlar için tayranyan Çankırı yumurtka hüyücülügü 8 yumurtka, 3 nahar çemçesi un ve meske yağı ile tayarlanır. Hüyücülüğün tayarlanışını ilk olan yumurtkaların sarısı ile ağı birbirinden ayrılır ve yumurtkanın ağı koyulayan çeçenini bulunuyor. Bulunyan kap ters üğülen mahalli içindeki ergin dökülmeler. Yumurtkanın tarihi hem ayrı bir kapta bulunup yumurtkanın ağına koşuluyor ve yine de biraz vaat bulunuyor. Ondan son elekten geçilen un yumurtka erginin üstüne koşulup bulunmaya devam ediliyor. Bir neçe minutluk bulamak işlenen son ayna ya da miz kaba boşaltılıyor. Ozulun 175 gradus derecede kızdırılan peşte 35 minutun devamını pişiriliyor. Kıyısı vaatlap tozulun tüycülüge ozulun tayarlanan limonlu ili şerbet asasadan üstüne dökülüyor. Bölüklere bölünüp tüycülük için niyetlenen tavaklara koyulan yumurtka tüycülüğü yeli görünüşte ködür kerem ediliyor.
1: Türkiye'nin öz buluşlu önümleri.

İllesser, tere Türkmençenin elmerinin suğun kıtani geçirip utara yarad. Koya şimdi 16 metr 17.770 kila gelseyle kadar gıyıklık tolkunun Çanak anten arkal Türksat 4A'dan 12.092 MHz yıllık kadardan garizontal padaracadan gönüpiyede dikkatinler yitirdik. Yendepi duşyanca koş sağ olun.

0: baskıncı rejimi mart ayının ortalarından başlayıp sonunu buzup Gazze'ye karşı hücumlarını kayta başladı. Bu hücumlarının dastlabki nişanlardan biri Falastin Türkiye Dostluk Kasalxanasıydı. Kasalxana dinamit bilan portlatılıp yok kılındı. Falastin Türkiye Dostluk Kasalxanası Gazze'deki yagana onkologiya şifahanasıydı. O bu arada oktyabr oyida hücumlar başlagandan bir müddet ötüb İsrail baskıncı kuşları tomonidan ham bu arada hücum kılıp harbi kararga sıfatta işletilişke başlagan edi. Kasalxana yönelişimiz Falastin'in yükümüz azadlık şiarıda Gazze'ye insanparvarlık yardımını yetkazib berish uchun yo'lga chiqqan Gazze azadlık flotiliyası tarkibida Mavi Marmara kemasiga İsrail tomonidan 2010 yıl 31 mayda uyushtirilgan hücum hamda o'sha hücumda hayotdan ko'z yumgan 9 nafar turkiyalik ko'ngilli insonparvarlik yordam xodimining xotirasini ham o'zidan mijozsam etgan edi. Muhtaram tinglovchilar, yana uchrashuv umidda, xayr salomat bo'ling.
1: G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik.

0: Dioglas, Turkiye.
1: Jeda Radio Muria Turkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
4: Este es Radio Voz de Turkiye.
5: こちらは Turkiye の声ラジオです。
6: Zboru va glas otna Turkiye.
7: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
8: İt Türkiye hangi radyoya?
0: Oldu Radyo Glas Türkiye.
9: Türkiye Ünü Radyosu.
10: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Jeda Radio Amuria Turkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
3: Este Radio Voz de Turkiye.
4: こちらは Turkiye の声ラジオです。
5: Zbor va glas od na Turkiye.
1: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
6: It Turkiye Hangya Radyoya.
7: Oldu Radyo Glas Turkiye.
8: Türkiye Önü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türk olamadan tasvirler dasturunun yangi soni bilan yana birgamiz. Bugungi sonimizda chilla tortgan shoir, davoning qahramoni Najib Fozil Qizilkurak mavzu tilga olinadi. Xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dochibekning mavzu haqidagi yozuvini taqdim etamiz.

Karışırsın esen gene, kuş olup onarsın da ama umut gibisin. Çivi kalacaksan gene,

0: Türkiye sıkma.
1: Ovada Türkiye ünü radyosu.
2: Aici Radio Voce Türkiye. Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye овозы.
4: Диплеер Türkiye'nin teki radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
8: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
9: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
10: İni adalah Radio Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este radio voz de Turkiye.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio.
16: It Turkiye hangia radio ya.
8: Ovde radio glas Turkiye.
17: Türkiye ünü radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

yanıma, her gece kavuşur sabah. Çözülüyorum sana ah bakışını, yüreğime akışını. Bir şey var aramızda, gidiyor hoşuna.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dastur Ankara. Bugün Penşembe, Miladi 2026 yıl Ağust ayının 20'si, 1405. Koyaş yıl Asad ayının 29'si. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan berilayotgan o'zbek tilidagi eshitirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7:30 orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8:30 ila 9 orasida, Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4:30 orasida qisqa to'lqin 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Bugungi eshitirishlarimiz yangiliklar Maqola kundaligi lavhasi vaqtimiz qolganda musiqiy dastur bilan yarim soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumiy.

0: O'rta Afrika Cumhuriyeti'ndeki altın konuda yer silgisi akıbatta 100 kişi halok bo'ldi. O'rta Afrika Cumhuriyeti'nin Kamerun chegarasiga yakın bir mintaqasida gayri qonuniy altın konuda yuz bergan yer silgisi akıbatta kamida 100 kişi hayotini yo'qotdi. Zambiya kon mintaqasida yerning bosilib ketishi natijasida ochiq konda ishlayotgan an'anaviy kon ishchilari ko'chki ostida qolib ketdilar. Qidiruv ishlari davom etar ekan bir necha kishining yaralangani ham bildirildi. Bu fojia kon manbalari jihatidan boy bo'lgan O'rta Afrika Jamhuriyatining ro'yxatga olinmagan konlaridagi xatarli sharoitlar bilan bog'liq tashvishlarni qaytadan kun tartibiga keltirdi. Va so'nggi xabar. Amerikaning davlat qarzi 40 trillion dollardan oshdi. Amerika Xazina vazirligining ma'lumotlariga ko'ra, Amerika hukumatining qarzi ilk bor 40 trillion dollardan oshdi. Bu vaziyat mamlakatning moliya kelajagi bilan bog'liq tashvishlarni orttirdi. Davlat qarzi 40.047 trillion dollar olarak qayd etildi. Bu raqam 10 yildan ham qisqaroq vaqt oldingi bilan solishtirganda 2 barobardan ko'proq ortishni ko'rsatadi. COVID-19 pandemiyasi jarayonida Amerikadagi qarzlanish tezlik bilan oshdi. Boshqa tomondan davom etadigan masrufiyat va daromad nomuvozinligi bilan birga ortib boradigan sud xarajlari federal moliya ustiga bosim yuklashni davom ettirmoqda. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: Да, Турция غږ رادیو ده.
15: خصوصا ترکیه ای ځاین رادیو قیان.
16: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radyo Voce Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
20: Efirde Türkiye Ovası.
21: Dipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
22: Ye Sıday Türkiye.
23: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
24: Edo İfonitis Türkiye.
25: Oldi Radio Glas Türkiye.
26: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
27: İni adalah Radio Suara Türkiye.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
29: Este es Radio Voz de Türkiye.
30: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
31: Zboru wa glasot na Türkiye.
32: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
33: It Türkiye Hangya Radio ya.
34: Oldu Radyo Glas Türkiye.
1: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin stratejik yükselişi iktidar notu bilen boğlarını müstakamlantırar iken Rusya, Merkezi Asya, Körfez, Asya ve Afrika kabi başka merkezler bilen hem yumuşak münasibetlerini ravajlandırdı. Türkiye uşbu hudmuhtarlık özbaşımçalık tufayla müdafa zarfiyatını güçlendirdi. Müdafa sanayide milli işlep çıkarış nisbeti 2002 yılda 2% iken bugün 80%'dan aşıp gitti ve henüz hem artıp varmakta. Bu cüda hem hayretlenerli bir yutuktur. Türk uçuşsuz uçak teknolojileri, uruş gemileri, zirhli vasıtalar, raket sistemleri ve elektronik uruş kabiliyetleri Türkiye iqtisodiga hissa qo'shdi. Va Pokiston, Ukraina, Körfaz mamlakatlari Afrika va Markaziy Osiyo bilan aloqalarini chuqurlashtiruvchi tashqi siyosat vositalariga aylandi. Bayroqdor uchuvchisiz uchoqi va 5-chi nasl qon urush uchoqi jahon miqyosida ko'zga ko'rindi. Ushbu yutuqlar natijasida Turkiyaning mudofaa va havochilik sodiroti 2002 yildagi 248 million dollardan 2025 yılda 10.05 milyard dolarga yükseldi. Müdafaa sanayidagi rivojlanishlar Türkiye'nin harbiy amaliyotlarini tobora mustaqil ravishda olib borishini ta'minladi. Biroq Türkiye kamchiliklarini yo'qotish uchun ta'qiq va tavsiyaga juda ko'p sarmoya o'tkazmoqda. Türkiye so'nggi 20 yılda Somali, Qatar, Libya, Pokiston ve Ozarbayjon kabi ko'plab mamlakatlar bilan harbiy mavjudiyati ve hamkorligini oshirdi. Türkiye 7 avgustda musulmon dunyosining yagona hastavi kuchi bo'lgan Pokiston ve jahonning eng büyük neft ishlab chiqaruvchilaridan biri bo'lgan Suudi Arabiston bilan 3 tomonlama mudofa ittifoqini qurdi. Boshqa arab mamlakatlarining ham ushbu ittifoqqa qo'shilishi kutilmoqda. Bu esa mintaqaviy xavfsizlik hamkorligi va tinchlik o'rnatish prosesida yangi bir davrning boshlang'ichi bo'ladi. Turkiya Balqonlar va Markaziy Osiyo bilan kuchli iqtisodiy va diplomatik munosabatlar rivojlantirdi. Turkiya Balqon mamlakatlari bilan birgalikda o'tmishdagi to'qnashuvlarning qaytadan alovlanishining oldini olish va chegara xavfsizligi, energiya va transport sohalarida hamkorlikni targ'ib etish maqsadida 2025 yilda Balqon tinchlik platformasida o'z o'rnini egalladi. Turkiya Markaziy Osiyoda esa 2021 yilda Türk Kengashining ichidan Türk davlatlari tashkilotining qurilishiga boshchilik qilib, mintaqa bilan bo'lgan munosabatlarni rasmiylashtirdi. TIKO, Yunus Emre Instituti, Türkiye Burslari, Maarif Vakfı, Afot, Qizilay ve Türk Hava Yolları kabi boshqaruvlar turli kanallar orqali Türkiye'nin ijtimoiy bog'larini kengaytirdi. İqtisodiy hamkorlik ve rivojlanish tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, Türkiye 2024 yılda taqriban 7.3 milyard dolarlik umumiy 2 tomonlama tavsiya rivojlanish yordami bergan. Shundan 6.1 milyard dolari insoniy yordamlardan iboratdir. Hurmuz bo'g'ozining narisida Eron Amerika urushi paytida Hurmuz bo'g'ozining yopilishi, quruqlik yo'li, temir yo'li va qur loyihalarida ko'ringani kabi arab mamlakatlarining Turkiya orqali bog'lanishga bo'lgan ehtiyojini oshirdi. Ham Körfaz mamlakatlari va ham Iroq Turkiya orqali g'arbga yetishib borishni istamoqda. Turkiya esa ushbu yangi hamkorlik yo'nalishini xursandlik bilan kutib olmoqda. Turkiyaning tashqi siyosati so'nggi paytlarda mintaqaviy va jahonning ajondalariga ta'sir o'tkazish maqsadida xalqaro tashkilotlar ichida faolroq bo'ldi. G20, NATO, Islom hamkorlik tashkiloti, D8 va Turk davlatlari tashkiloti

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır

0: Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este radio voz de Turkiye.
3: こちらは Türkiye の声ラジオです。
4: Zboru va glas otna Turkiye.
0: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
5: İç Türkiye hangi radyoya?
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.